tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimi leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift bendeki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana. Yan yana.

0: Suman. Her gün yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram çok yaram derin.
1: Music to me is really like a taking a vitamin.
2: Cosmo, the sound devil.